Teran egot mere serhede zozana zozani sarani tenay. Gerdani eli fenani gerdani kaza e poze peçük e fenani nükredi keva ele ve teni ke fenani kağıt edeste katıbay. Tili peçi fenani hevra kalama eti serbi keve sevenge serey memkane sore sipine minane fincane peyfurine. Mina sevece seve khalatine çen sale kabı gice serey penanu daray. Tura ve kole zere hurbu kute peş yaşare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim be çenti.

ku şahin ve cihati avakirin, sevdemin Yunani, yanji yelani, urumi ji Yunaniya, nakşaya bajir minako, satranca ku, şurga şiyen ku, ruka pekteji, nukirna, ude sevdemin Rumani deji. Vajer buna vende kabazırkani uleşkeriye ku pramazin, o parastgaha ji jubtara emazin şametere cihatiye avakirin, usura bajir ji, o hefta dergaha cihatiye çi.